0: Sinerji Gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri ara.

sulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: ayrılmasın.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz.

0: Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı? Hey.

Efendim, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Ağustos 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri, gündeme dair önemli haberleri aktaracağız. İran devlet medyası sağlık durumuna ilişkin endişe verici haberlerin ardından ülkenin dini lideri Müçteba Hamane'ye ait yeni görüntüleri paylaştı. Müçteba Hamane'in çevresinde toplanan insanlara konuşma yaptığı görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı deniliyor değerli dinleyenler. Peşine takıldığı ısrarla aynı teklifte bulundu. Yabancı turist Taksim'de canlı yayında tacize uğradı deniliyor. Netanyahu Amerika'nın planını reddetti. Detaylara hemen bakalım. Amerika'nın girişimleriyle imzalanan Gazze Barış Planı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun muhalefetiyle çökmenin eşiğine geldi. Netanyahu Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması sağlanana kadar İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmeyeceğini açıklayarak Amerika'nın barış planını kabul etmedi. Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada 15 maddelik belgeyi kabul etmediklerini ve gerçek bir silahsızlanma süreci talep ettiklerini duyurdu. Diğer yandan İsrail hükümetinin Refah'ın doğusunda yeniden inşa çalışmalarına gizlice onay verdiği iddia ediliyor değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Şimdi dış politikada çok uzman bir ekip Türkiye'nin diplomasi trafiğini sürdürüyor. En tepede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var ve daha sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geliyor. Neredeyse kusursuz bir satranç oyuncusu gibi oldukça yerinde ve zamanında hamleler yapılıyor Türkiye tarafından. Bu da Türkiye'nin özellikle güvenlik ve jeopolitik konumunu daha da belirginleştiriyor bölgede. Türkiye kara toprakları kadar deniz yetki alanlarını da genişletme ve bölgede söz sahibi olma iradesini sürdürüyor. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs konusunda çok ama çok net bir tutumu var. Bu da sadece Birleşmiş Milletler gözetiminde iki devletli çözüm önerisinden geçiyor. Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki kararlı tutumu ve adadaki Türk varlığının güvencesi olan askeri gücünün istikrarı korumadaki kritik rolünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında. Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı haksız izolasyona karşı enerji ve su gibi alanlarda ortak işbirliği projelerinin uluslararası topluma yeni bir çözüm alternatifi olarak sunulduğunu belirtti. Bakan Fidan'ın önemli açıklamalarını dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz birinci sayfa programına değerli dinleyenler.
1: Biz 1960'taki Kıbrıs'ı tanıdık. Garantör devlettik. İki toplumun eşit yönetimine dayalan bir Kıbrıs vardı. Daha sonra Rumlar dediler ki biz Türklerin yönetimde olmasını istemiyoruz. İlk önce Türkleri yönetimden atmakla işe başladılar. En sonunda 74'e gelince Kıbrıs'ta, Yunanistan'daki askeri junta, biliyorsunuz 74 yazında da Kıbrıs'ta bir junta yaptı ve adayı Yunanistan'a bağlama hususu çıktı. Bırakın 60'taki Kıbrıs'ın ortadan kalkıyor olması, Kıbrıs tamamıyla ortadan kalkıyordu. Bunun için uluslararası toplum uyurken Türkiye hem Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak hem de Kıbrıs'ın Kıbrıs olarak kalmasını, bakın bu da önemli nokta, sağlamak için harekete girişti. Çok uzun bir konu, sadece iki şekilde nerede yoğunlaşıyoruz. Birincisi, bu türden bize çözüm teklifleri geldiği zaman biz kimden geldiğine bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'den geliyorsa, Sayın Guterres'ten bir şey geliyorsa biz bunu dinliyoruz. İkincisi, Kıbrıs Türklerini içine alan her türlü diyalog ortamını biz destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Türklerinin durduğu yerin iyi anlaşılması lazım. Niye devlet kurduğunu, niye devlet kurma dışında başka bir çarelerinin olmadığını ama bu kurulan devletin uğradığı izolasyonun ne kadar haksız bir izolasyon olduğunu, Türklerin sahip olduğu imkan diğerlerine nazaran daha kısıtlı. Bunun aşılması gerekiyor. Onun için ama biz ne yapıyoruz buna mukabil? Biz de Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Yani sen Kıbrıs'ın Türk'ün hakkını tanımazsan ben de seni devlet varlığını tanımam. Çünkü sen 1960'taki kurulan devlet değilsin. Bunu herkes biliyor. Türk birliklerinin orada olması statükoyu hiç değiştirmedi. 50 yıldır statüko aynı. Bu şunu demek, yani orada adadaki istikrar, barış tek bir sebepten dolayı oluyor. Türk askerinin adada var olmasından dolayı. Rumlar da şunun önüne geçemezsiniz. Öyle bir şey var ki, yani adanın tamamı bana ait diyor. Şimdi sen elindeki bu ezici imkanları Türklere karşı kullanırsan kim Türk'ün yardımına gelecek? Yine biz gideceğiz. Dolayısıyla bunun kalıcı bir çözüme bağlanmadığı bir yerde, şartların aynı şekilde durduğu bir yerde bunun da değişmesini denklemde bekleyemezsiniz. Değişmez de.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüphelinin tespit edildiğini ve bu kişilerden 9'unun tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları var ve Adalet Bakanlığı tarafından da sosyal medyadan paylaşılan bir paylaşım var. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde yangınların çıkış nedenleri ve sorumluları tüm yönleriyle araştırılıyor ifadelerini kullanılmış ve konuyla ilgili bir grafiğe de yer verilmiş değerli dinleyenler. 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 18 ilde meydana gelen ve adli işlem yapılan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü, gözaltına alınan kişilerden 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığı, 14 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: katlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında. AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün saat 15.06'da meydana gelen depremin derinliği 11.42 olarak açıklanmış değerli dinleyenler. YÖK'ten öğrenci affı açıklaması deniliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yükseköğretimde öğrenci affı düzenlemesinin detayları açıklandı. YÖK her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen ve kayıt yaptırmayan öğrencilere yeniden üniversite yolunun açıldığını duyurdu. Başvuru için 4 ay süre tanınan düzenleme kapsamında eğitime dönecek öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek deniliyor bir başka haberimizdi değerli dinleyenler. İtalyanlar duyurdu dev teklif deniliyor sıcaklıklara sağanak molası. Başpehlivana dehşeti yaşattılar, saldırının nedeni ortaya çıktı denilmiş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.

Edirne'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısmen söndürüldü. Söndürülen bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtelim. Bu bölgede yangın riskinin devam ettiğini de aktaralım değerli dinleyenler. MotoGP'nin İngiltere'deki 12. etabını Raul Fernandez kazandı. Fernandez 39 dakika 45 930 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak etabı ilk sırada tamamladı deniliyor. Prima Pramac Yamaha takımının pilotu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sırada tamamladı deniliyor değerli dinleyenler. Ve sezonun 13. etabının Aragon Grand Prix'sinin 30 Ağustos'ta koşulacağını hatırlatalım.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, kulübün SGK ve vergi borçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi amacıyla 210 milyon lira değerindeki gayrimenkulünü teminat gösterdi. Acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve nakit akışının güçlendirilmesi için de 120 milyon lira destek verdiğini açıkladı. Kocaeli Spor Kulübü'ne Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, değerli dinleyenler. Mart ayında İran'ın dini lideri olarak göreve getirilen Müçteba Hamaney'in aylardır kamuoyu önünde görülmemesi sağlık durumuna ilişkin iddiaları ortaya çıkarmıştı. Hamaney'in öldüğü yönünde de iddialar vardı. İranlı bir yetkili Hamaney'in halk arasında ve askeri komutanlarla yaptığı görüşmelere ait görüntülerin ilerleyen günlerde yayınlanacağını açıkladı ve bu görüntüler yayımlandı. Hamaney'in bir konuşma yaptığı görüntüleri dünya basınında geniş yankı buldu deniliyor. Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. AFAD Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 3.5 büyüklüğündeki depremi duyurmuş. Zonguldak'ta acı olay deniliyor. TFF hakemi boğularak hayatını kaybetti. Zonguldak'ta denize girişler yasaklandığı esnada plajda olan eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Trabzonspor, Salah için hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü denilmiş. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirmiş değerli dinleyenler.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel,
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de verdim.
0: Sonra ödeme yapmadı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama
1: yani
0: kodu mu? Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
3: Radyo Sinerji. Sinis.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yavaş çerçeve yasa sessizliğini bozdu deniliyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi beklenen çerçeve yasaya dair uzun bir açıklama yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangını ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu. Gürlek şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurmuş. Yeni Parti kaynakları yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya teklif muhalefetle görüşülerek hazırlanmadığını, teklifi incelemek için kısa bir zaman verildiği ve teklifin eksiklikler olduğu için imza verilmeyeceğini duyurmuş bir başka haberimizdi. Tabii bu bir iddia. Bakalım teklifle ilgili Yeni Parti'nin tavrı ne olacak? Hukukçulardan çerçeve yasaya tepki deniliyor. Bu yasa bir başlangıçtır. Kandil'den çerçeve yasa teklifine yönelik ilk açıklama denilmiş. İyi Parti'den çerçeve yasa teklifine muhalefet şerhi, teklifin tümü bir ihanet metnidir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Nova'da AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz değerli dinleyenler. Bir iddia var. Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de önemli bir geliri kasasına koyacak deniliyor. Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor Real Madrid'de. Arda Güler hazırlık maçlarında gösterdiği performansa da dikkat çekiyor. Milli futbolcu son oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. İspanyol basını da Arda'dan övgüyle bahsetti. Hazırlıklara devam eden Real Madrid'de Arda Güler'le ilgili transfer iddiaları da gündeme geliyor. İspanyol ekibine imza attıktan sonra ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme getirildi. Paris Saint-Germain Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk ilk teklifini yaptı. Paris Saint-Germain'in 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve bu yaz önemli bir yatırım yapmaya hazır oldukları da vurgulanmış. Tabii ki bu bir iddia. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle bir şey gerçekleşecek mi? Merakla bekliyoruz değerli dinleyenler. Selahattin Demirtaş'tan çerçeve yasa mesajı deniliyor. Selahattin Demirtaş çerçeve yasa görüşmeleri öncesi genel kurula mesaj iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Demirtaş sürecin ayrışma hedefi taşımadığını ve demokrasi reformlarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtmiş değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Yaklaş bir tanem.
1: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Bu bölümümüzde haber turumuzu noktalayacağız. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri bir kez daha sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Edirne'de anız yangını ormana sıçradı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor denilmiş. Filenin sultanlarından muhteşem prova deniliyor. Fransa karşısında 3-1'lik galibiyet denilmiş. İran'da Müşteba Hamaney nerede tartışmasına görüntülerle yanıt verildi. 2026 yok değil, iki soru ve cevapları erişime açıldı deniliyor. Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti denilmiş. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanal medya platformlarında yürütülen oyuna gelme hashtag'ıyla, kampanyayla sanal kumar ve bahis faaliyetlerinin oluşturduğu risklere dikkat çekiliyor. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlatılmış İletişim Başkanlığı tarafından. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız ifadelerini kullanmış. Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo Maviller, Muhammed Salah'ın ardından bir dünya yıldızının transferine de daha mutlu sona yaklaştı deniliyor. Trabzonspor, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından El Hilal'de forma giyen yıldız santrafor Darwin Nunez'in transferinde mutlu sona ulaştı. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı deniliyor. Bir başka transfer iddiası, tabii Muhammed Salah'ın gelmesiyle birlikte Darwin Nunez'in de gelmesi Trabzonspor'a epey bir güç katacak gibi gözüküyor.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Yüksek sıcaklık ve nemin bunalttığı özellikle İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtiliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması değerlendiriliyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. 5 ile uyarı denilmiş. Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın eseceği ve bu nedenle bu bölgede başta balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. 10 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 11 Ağustos Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Samsun'da saldırıya uğrayan başpehlivan Serhat Elvan için Türkiye Güreşler Federasyonu'na sessiz kalmama çağrısı yaptı. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen yeni zam pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Benzin litre fiyatı 1,56 lira artacak, sürücüler daha yüksek ödeyecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilere yeni haklar getiren kanun teklifini oy birliğiyle kabul etti. Asgari ücretin altında aylık kalmayacak, bakıma muhtaç gazilere ödemeler artırılarak haklar güçlendirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu 15 maddelik planı reddederek Hamas tamamen silahsızlandırılmadan askeri çekilme olmayacağını duyurdu. İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor ve diplomasi devam ediyor. Afyon'da 77 yaşındaki Esye oğluyla telefonda tartıştıktan sonra ev önüne giden iki genci av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardı Esye. İle oğlu M.Y. gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı Anlaşması'nda son aşamaya geldiğini açıklayarak, ABD'nin tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlere son vermesi koşullarını yerine getirmesini bekliyor. Bodrum'daki otelde havuz bakımı sırasında sızan gaz, havuz çevresindekileri zehirleyerek 15 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alınanların hayati tehlikesi bulunmuyor. Spor. Bursa Spor, lig haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İhanaço ve Lincoln Henrique golleri kaydetti. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmaları için İstanbul'a geldiğini açıkladı. Bonservis pazarlıkları Real Betis'le olumlu sonuçlanmadı. U18 Handbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ'a 28-26 yenilerek 20 yıl sonra katıldığı organizasyonu 24. sırada tamamladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 73 kuruştan, gram altın ise 6690, 4 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşırken hafif yağmur yağabilir. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. Sıcaklık en yüksek 28 derece olacak. Yozgat'ta az bulutlu ve açık hava hakim olurken hafif yağmur etkili olabilir ve en yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Elbette beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kenan Doğulu ile yaptık. Issız Ada radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ömür Gedik'le devam ediyoruz. Kulakların çınlasın. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bakınız, yaya geçitlerinde yeni dönem başlıyor denmiş. Sürücüler isteseler de hız yapamayacak. Zaten bu yok mu ya? Sürücülerin hızını düşürmek için geliştirilen yükseltilmiş yaya geçidi. Yaya geçitleri birçok şehirde yaygınlaşmaya başladı. Bizde var, bizde çünkü olmazsa durmuyor araba. Yani o yaya geçidi, normal bir yaya geçidi olduğu zaman durmuyor efendim yani. Yayayı bir engel olarak görmüyor. Yani yayayı çarpılmayı hak etmiş. Bir canlı olarak algılıyor trafikte. Hal böyle olunca ne yapıyor? Ya arkadaş, belli bak, bir yayayı gördüğün zaman zaten yavaşlayacaksın. Yaya geçidi olmasa da. İki, yaya geçidi varsa zaten yavaşlayacaksın yaya olmasa da. Ve fakat olmuyor yani bu iş. Hal böyle olunca ne yapıyorlar artık? Bunlar madem yavaşlamıyor, abi yükselt burayı, tümsek yap. Dünyada acaba trafikte en çok tümseğin olduğu ülke hangisidir? Böyle bir araştırma yaptılar mı acaba? Dur bir dakika, merak ettim. Vallahi yazacağım yapay zekaya. Şöyle hakikaten yazıyorum. Yollarda en çok tümsek olan ülke yazdım. Bakalım cevap verir. Var mı acaba böyle bir araştırma? Resmi olarak en çok hız kesiciye, yani tümseğe sahip ülke ünvanıyla tescillenmiş uluslararası tek bir resmi istatistik veya istatistik veya kurum verisi bulunmamaktadır diyor. Tamam. Bak nerede mesela, ancak seyahat edenlerin, uluslararası sürücülerin ve coğrafi incelemelerin ortaklaşa yoğunlukta belirttiği bazı ülkeler bu konuda öne çıkmaktadır diyor. Neler var mesela? Umman demiş. Oman. Mısır ve Ürdün yazıyor. Hindistan, özellikle Kerala eyaleti demiş. Yerel trafik kültüründe hız kesicilerin veya yerel dildeki adlarıyla, tam geç onu, çok yaygın olması nedeniyle sürücülerin en çok şikayet ettiği bölgelerden biridir diyor. İngiltere var mesela bak. Trafik güvenliği ve yavaşlatma politikalarına çok fazla yatırım yapan İngiltere, mahalle aralarında ve şehir içi yollarda en çok kasis, tümsek kullanan Avrupa ülkelerinden biri olarak bilinir demiş. Resmi bir araştırma yapılmamış. Her yerde demek ki bu sorun var arkadaşlar. Bir şekilde o yaya geçilip de o tümsek konulacak. Neyse, bakın uygulama son dönemde Amerika'da. Kuzey Carolina eyaletinde yeni yol güvenliği projelerinde kullanılmaya başlandı. Onu da yeni mi geçtiniz buna? Özellikle okul çevreleri, parklar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde tercih edilen sistemin trafik kazalarını azaltması hedefleniyor. Yani sürücü orada tümsek olduğunu fark ederse, evet, bu kazalar azalır. Çünkü arabaya bir şey olmasın diye hızını keseceği için. Bak, yayaya bir şey olması falan önemli değil. Arabaya bir şey olabilir diye tümsekten dolayı. Uygulamanın en önemli amacı, okul çevreleri, parklar ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde araç hızını düşürerek olası çarpışmaların şiddetini azaltmak. Yapılan saha çalışmalarında yükseltilmiş geçitlerin bulunduğu noktalarda sürücülerin yaklaşma hızının belirgin şekilde düştüğü ve yayalara yol verme oranının arttığı gözlemlendi. Hazır hızı kesmişken şuna da bir yol vereyim de karşıya geçsin madem değil. Ben de bir iyilik yapmış olayım. Bazı şehirlerde bu geçitler reflektif yol çizgileri, led aydınlatmalar ve uyarı levhalarıyla birlikte kullanılıyor. Böylece sürücüler geçidi daha uzaktan fark edebiliyor ve fren yapmak için daha fazla zamana sahip oluyor demiş. Bak, yükseltilmiş yaya geçitleri son yıllarda yalnızca Amerika'da değil, Avrupa ve diğer bölgelerde de yaygın kullanılmaya başlandı. Özellikle okul çevreleri, parklar, hastaneler ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda tercih edilen uygulama, araç hızlarını doğal yollarla düşürerek yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ulaşım uzmanları bu tür geçitlerin yaygınlaşmasıyla birlikte hem trafik kazalarının şiddetinin azaltılmasını hem de şehir içi ulaşımın daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor denmiş. Yolları baştan aşağı tümsek yapacaksın abi. Her 10 metrede bir. Böyle sakin sakin herkes gidecek yani. Bir de şeritler arasında da mesela tümsek koymak lazım. Hani paldır küldür böyle makas atanlar var ya, onların da hani hızını kesmek amacıyla
sağ şerit, orta şerit, sol şerit, kaç şeritliyse mesela her şerit çizgisinin oraya bir yükselti. Yine böyle bir tümsek yapacaksın. Oradan hızlıca şerit değiştireceği zaman uçsun gitsin artık nereye kadar. Gücü yeter tabii. Böyle böyle olacak bu işler. Öbür türlü çünkü durmuyoruz yani maalesef.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde 2 katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

radyonuzdaydı. Efendim bakınız, çöpe attığım milyonluk bileti çöpçüler buldu, iyi olmuş. Vermeyeceksin abi, adam çöpe atmış zaten ya, vazgeçmiş ondan demek ki. Şu insanoğlunun vurdum duymazlığı bazen vallahi çileden çıkartıyor. İtalya'da 1 milyon euroluk piyango biletini yanlışlıkla çöpe atan kadın, çöp işçilerinin desteği sayesinde büyük ikramiyesine kavuştu. İnsaflılarmış. Vallahi helal olsun yani. Efendim, talihli bileti bayide kontrol ettirdiğinde cihaz ödenemez uyarısı verdi. Niye? Ha, bu uyarının ikramiyenin yüksekliği nedeniyle çıktığını anlamadı diyor. Ama orada şimdi bu bayideki arkadaş da bir uyarsaymış ya. Hani ablam, bu büyük ikramiyeyi biz buradan ödeyemiyoruz. Rakam yüksek. Merkeze gitmen lazım diye. Kadın bak cihazda uyarı veriyor, ödenemez uyarısı almış. Bu uyarının ikramiyenin yüksekliği nedeniyle çıktığını anlamadı. Bileti çöpe attı. Bir tekrar bir eve gittiğinde bakaydın keşke ya. Eve döndüğünde her hafta oynadığı ve sevdiği bir kişiyle bağlantılı olan numaraların kazandığını öğrenince paniğe kapıldı. Ha, o kişi söyledi demek ki. Senin bilet tutmuş, hayırlı olsun diye. Ne? Yok be. Atık yönetim hizmeti veren kamu şirketi, sen bir mi bu neyse, biletin bulunduğu çöp kamyonunu tespit ederek aracı uzman bir tesise yönlendirdi. Vallahi helal olsun, millet ortalığı ayağa kaldırmış. İşçiler tehlikeli atıklar arasında saatlerce süren aramanın ardından bileti sağlam halde buldu. Şirket yöneticisi Toscano, biletin diğer kupon ve parçaların arasında mucizevi biçimde tek parça kaldığını açıkladı. Biraz da böyle belki hani buruşturup attıysa. Hani daha böyle geniş alana yayılmadan. Haberi alan kadın sevinçten ağladı. Ağlar tabii, ne kadardı? Ödül 1 milyon euro arkadaş. Bak 1 milyon euroyu biletine çıkıyor. 1 milyon euro ikramiye biletine çıkıyor. Sen ama bana çıkma deyip direkt çöpe atıyorsun. Haberi alan kadın sevinçten ağladı. Kamuya ek yük oluşmaması için arama masraflarının tamamını da karşılamayı kabul etti. Bir zahmet. Yani sadece arama masraflarını karşılamak yetmez. Kusura bakma. Orada o çalışan arkadaşlara da bir güzellik yapman gerekiyor. Şimdi millet işi gücü bırakmış. Senin orada biletini aramışlar. Şu da olabilirdi. Yani bulamadık da diyebilirlerdi. Baktık yok ya, Allah Allah. Ben bir istifa edip geleceğim deyip. Hali böyle olunca kusura bakma yani, o çalışan arkadaşlara da bir güzellik yapman gerekiyor.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz değil, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok. Kayıp cüzdanı bulunan öğrenciye hayatı zindan ettiremiş. Niye ki? Hong Kong'da bir üniversite öğrencisinin kaybettiği cüzdanını bulan kişiyle yaşadığı olay gündem oldu. Öğrenci cüzdanını teslim eden kişinin piyasa değeri olarak 1000 Hong Kong doları, yani işte 6000 lira gibi bir rakam ödül talep ettiği, o hırsızdan beter. Kendisinin ise yalnızca 100 Hong Kong doları verebildiğini, yani 600 lira gibi bir rakam, ardından rahatsız edilmeye devam ettiğini öne sürdü. Adamın sürekli kendisine mesaj atıp aramaya devam ettiğini belirten öğrenci yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Arkadaş, bir de böyle saplantılı tipler var ya. Yani dünya hakikaten bambaşka bir hale geldi. Böyle büyüklerimiz söylerdi işte, taş devri, tunç devri, şimdiki devir başka bir adı diye, onu yayında söyleyemiyoruz. Hakikaten o devirdeyiz yani. Öğrencinin aktardığına göre olay Mong Kok'la Hung Shui Q arasında sefer yapan neyse otobüse meydana geldi. Otobüsün numarasını bile yazmış arkadaşlar. Gidip bakacağız biz de. Cüzdanını kaybettiğini fark eden öğrenci aynı gün otobüs terminali ve polise bildirim yaptı, ancak 5 gün boyunca herhangi bir sonuç alamadı. O da kötü bir şey ya, şu cüzdanı kaybetme falan filan yani. Hani sadece cüzdanı kaybetsen iyi. Arkadaş, her şey içinde, kimlik kartından tut işte banka kartlarına kadar dolduruyoruz da dolduruyoruz. Allah göstermesi böyle bir kayıp anında, bırak hani işin maddi kısmını, yani içinde böyle para vardı falan filan, diğerlerini geri getirmesi zaten bayağı bir zaman alıyor. Aradan geçen sürenin ardından öğrencinin okulundan bir kişi kayıp cüzdanın bulunduğunu ve iletişim bilgilerinin bırakıldığını haber verdi. Öğrenci cüzdanı bulan kişinin neden doğrudan polise teslim etmek yerine günlerce elinde tuttuğunu sorguladı. İddiaya göre cüzdanı bulan kişi teslim etmek için öğrencinin yaşadığı siteye taksiyle gittiğini, ancak güvenlik görevlilerinin cüzdanı kabul etmediğini belirtti. Tamam, orada arattır, telefon ettir güvenlik görevlisine. Daha sonra okul aracılığıyla öğrenciye ulaşan kişi cüzdanı iade etmek için yaptığı masrafların karşılanmasını istedi. Öğrenci ise teşekkür amacıyla ödeme yapmak istediğini, ancak karşı tarafın kayıp eşyayı teslim etmenin piyasa fiyatının 1000 Hong Kong doları olduğunu söylediğini aktardı. Piyasası var bir de bunun. Şimdi güzel kardeşim, bak bu işler böyle. Şimdi sen, kayıp bir eşya var. Bunlar 1000 Hong Kong dolarından başlıyor ağırlığına göre. Bildiğin bir sektör oluşmuş. Kayıp eşya sektörü. Bu miktarı karşılayamayan öğrenci, öğrencine gayet normal yani, 100 Hong Kong doları verdi. Öğrenci yaptığı paylaşımda 100 Hong Kong dolarının yeterli görülmediğini ve cüzdanı bulan kişinin kendisine sürekli mesaj göndermeye ve aramaya devam ettiğini ifade etti. Tam bir psikopat. Ayrıca karşı tarafın anlattıkları arasında çelişkiler olduğunu savunan öğrenci, taksi yolculuğuyla ilgili farklı açıklamalar yapıldığını belirterek yaşananları sorgulamış efendim. Vallahi artık sen istediğin kadar sorgula, onlar tabii ki sallayacaklar. Yani biri 10 katarak. O ne şer ne zor şartlar altında biz o taksi yolculuğunu yaptık. Yolda tekerlek patladı, onu da bana ödettiler. Olay sosyal medyada geniş tartışmalara yol açarken bazı kullanıcılar kayıp bir eşyayı sahibine ulaştırmanın iyi niyetli bir davranış olduğunu, ancak bunun yüksek miktarda para talebine dönüştürülmesinin doğru olmadığını savundu. Yani hani karşı taraf böyle içinden geçiyorsa, ne bileyim, bir şey varsa verir, veya git polise teslim et, bir şey buldun hani illa güdür sahibine vereceğim, aman yarabbi diyorsan, zaten insanın orada aklına başka şeyler gelmeye başlıyor. Cüzdan bulmuşsun, gidecektin polise, ver yani. Bazı kullanıcılarsa benzer deneyimlerini paylaşarak kayıp telefon ve eşyaların iadesi sırasında para talep eden kişilerle karşılaştıklarını anlattı. Bir kullanıcı kayıp telefonunu iade etmek için para isteyen bir sürücüye polisi arayacağını söylediğini aktardı. Vallahi helal olsun. Bu resmen artık dediğimiz gibi farklı bir sektör oluşmuş durumda. Durum böyle. Hani bir şeyinizi kaybettiniz. Ne bileyim, birileri sizi aradı, etti. Cevap verirken dahi dikkatli olmanızda fayda var. Ki adres bilgileri vermeyin diyeceğiz ama orada zaten adres bilgileri kimlikten bulmuş. Artık bu işi ya polis çözecek ya da artık ayrısı.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teslim aşamasına gelen afet konutlarının görüntülerini depremzede Harun Akbaş'ın "Bu millet yalnız kalmadı" sözlerini alıntılayarak paylaştı. Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" mesajını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu bugün saat 12'de Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir ay kala kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, "İran'la sadece yarım müzakere halindeyiz. İran'ın yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
2: Spor.
1: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz" dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağız. Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünlü kentin tanınırlığını zirveye taşırken, Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Hakan Peker gümbür gümbür bir şarkı unutuluyor mu aşklar radyonuzdaydı. Namucun ay muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa ulaşabilirsiniz tabii ki. Radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi eskilerden yeni bir düzenleme. Yeşim Salkım radyonuzda günün birinde.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Oğlu Şımarık radyonuzdaydı. Bu nedir? Ya şu İBAN olayından bir türlü kurtulamadık. İBAN'dan para gönderirken bu detayı unutanlar yandı diyor. Abi hiç göndermeyelim, girmeyelim artık otopaya. Bak kaçıncı İBAN haberi oldu artık, ben de karıştırdım yani. Evet, yapmamız gereken şeyler belli. Tekrar hatırlamakta fayda var. Kesinlikle açıklama bölümünü boş bırakmıyoruz. Yani o parayı ne için gönderdiğimizi mutlaka yazıyoruz. Senedir mesela kira ödüyorsanız mesela onu yazıyorsunuz. Hangi dönemin kirası olduğunu. Ne bileyim, birine borç gönderiyorsanız borç olarak yazıyorsunuz ama gerçek borç olsun. Çünkü mesela hani borç yazıp sonrasında o para bambaşka bir şey çıkabilirse sıkıntı büyük oluyor falan filan yani. Yine ne oldu, yine neye dikkat edeceğiz? İBAN'la para transferi yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli uyarılar peş peşe geldi demiş efendim. Uzmanlar işlem öncesinde alıcı bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Tamam. Para göndermeden önce son kez kontrol edin. Zaten bir de şöyle bir şey var. Hani alıcı bilgileri eyvallah da zaten yanlış bir bilgi olduğunda gitmiyor da. Yani mesela kişinin şeyinde yazıyorsun. Nedir o? Hani adı orada kısmen görünüyor ama sen de yazıyorsun altında yani ilk defa gönderiyorsan. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen İBAN'la para transferleri günlük hayatta en sık kullanılan bankacılık işlemleri arasında yer alıyor ancak uzmanlar para gönderme sırasında yapılacak küçük bir hatanın maddi kayıplara neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Neymiş o? Özellikle İBAN numarasının eksik ya da hatalı girilmesi veya alıcı bilgilerinin yeterince kontrol edilmemesi paranın yanlış hesaba aktarılmasına yol açabiliyor. Abi işte orada şöyle bir şey oluyor. Tamam, İBAN'ı mesela yanlış bir İBAN girdin, tamam. Ama ona baktığında da yani altta zaten ismin belli bir kısmı çıkıyor mesela. İşte atıyorum bana göndereceksiniz diyelim. Bak deneyelim şimdi, ben bir İBAN numarası vereyim size. Sevgili dinleyenler, açın banka uygulamasını. Canlı yayında deneyelim, böyle 3-5 bir şey atarsınız. Orada mesela şey, tamam İBAN verdin, TR bilmem kaç falan filan. Hatalı olduğunu varsayalım. Sana gelen İBAN yanlış mesela veya yanlış İBAN girdin. Orada zaten benim adım çıkmayacak. Başka bir isim çıkacak alt tarafta, yani tamamı olmasa da. Genelde işte bende nedir işte MAUÇ mesela, isminin soy isminin ilk harfleri gibi düşün. Veya bir firmaya gönderiyorsan o firmanın da işte baş harfleri falan çıkıyor yani. Hal böyle olunca şimdi altta hala başka şey olup sen başka isim yazdığında da gitmiyor. Ya da bilmiyorum, bende mi gitmiyor yani, bankadan bankaya değişiyor mu bu? Uzmanlar transfer işlemi onaylanmadan önce İBAN numarası ile birlikte alıcının ad ve soyadının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguları tamam. Yanlış İBAN'a gönderilen para işlemin tamamlanmasının ardından otomatik olarak gönderen kişinin hesabına iade edilmiyor. Hatanın fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi ve yanlış transferin bildirilmesi gerekiyor. Zaten şimdi yanlış transfer olduğu zaman da o söyleniyor da şimdi, yani kimse kusura bakmasın da abi. Hani vay ben şuraya yanlışlıkla para gönderdim, aman aman gitsin madem canım diyen yoktur herhalde. Buraya da para göndermeyecektim ama işte yanlışlıkla oldu. Tamam ya, ne yapalım, gitsin madem ya. Böyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Tabii doğal olarak işlem hatalı o zaman bankayı aramak gerekiyor. Tabii şöyle bir şey de olabiliyor. Bazen mesela size bir telefon gelebilir. Ya size yanlışlıkla para gönderdik. Onu şuraya gönderir misiniz gibi bir şey olursa siz yine bankayı arayın. Yani banka bu işlemi yapsın. Ondan sonra bir daha bir Allah korusun. Bir kara para aklama işine falan farkında olmadan bulaştırmayın kendinizi. Olabilir. Bugünlerde zaman zaman duyuyoruz çünkü. Birisi arıyor. Ya hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik diyor. Hesaba bakıyorsun. Evet, o para var. Diyor ki o parayı şuraya gönderir misiniz sizden rica etsek diye. Gayet güzel, kibar konuşuyor. Sen de insanlık namına bunu yapıyorsun. Ama arka planda başka şeyler dönmeye başlıyor. O yüzden hani öyle bir şey olsa bile hesabınıza tanımadığınız biri tarafından para gönderildiğinde o parayı mutlaka ilk olarak bankayı bildirin hemen. Hani bu benim kontrolüm dışında geldi, böyle bir para var güvenlik alınması adına. Ve buradaki işlemleri de bir şekilde kayıt altına alın, ne bileyim savcıya söyleyin, bir yerlere söyleyin yani. Kendi içinizde saklamayın. Kendi içinizde saklarsanız ileride çok büyük faturalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaman. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel
1: oluyor.
0: Çok
1: güzel oluyor. Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: ben. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
3: Haberin merkezine.
4: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Yılların şarkısı Sezen Aksu. Hadi bakalım radyonuzaydı. Harunlar Beyler, Namit Aray, muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan. Radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Efendim neler var, neler var, neler yok bakalım yine. Bu nedir? İtalya'nın Roma kentinde bir sanatçının atölyesine giren hırsızlar. İçerideki pahalı tablolar yerine daha çok modern heykelleri ve dekoratif eşyaları çalmayı seçti. Muhtemelen konuyu bilmedikleri için. Hani içeridekilerin değerinin ne olabileceği konusunda bir fikirleri olmadığından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ancak olaydan iki gün sonra atölyenin kapısının önüne bırakılmış büyük bir koli ve üzerinde İtalyanca el yazısıyla yazılmış bir not bulundu. Notta efendim şöyle bir ibare var. Sanat anlayışınız gerçekten berbat. Çaldığım heykellerin hiçbiri salonumun rengine uymadı. Ayrıca estetik olarak da içime sinmedi. Lan bu arkadaş, adama küfür etsen bu kadar ağır olmaz. Bak, çaldığım eserli heykellerin hiçbiri salonumun rengine uymadı. Ayrıca estetik olarak da içime sinmedi. Eserleri geri getiriyorum ama bir dahaki sefere daha renkli şeyler yapın diye. Bir not. Efendim sanatçı çalınan eşyalarına kavuştuğuna mı sevinsin? Yoksa hırsızdan sanat eleştirisini aldığına mı üzülsün? Onu bilemedi diyor haberde. Yani asıl burada tabii ki sevinilmesi gereken şey içeride çok daha değerli olan maddi anlamda sanat eserlerinin alınmamış olması tabii ki. Burada da bu arkadaşın bir de zaten bu vermiş olduğu notta da kendisinin buram buram bu kanıya çok uzak olduğunu, sadece renk uyumu olarak baktığını gösteriyor. Asıl sevinilecek konu bu, yani geri gelir gelmez onlar ayrı bir şey. Tabii bu nottan artık bu insan yakalanır mı yakalanmaz mı, o da ayrı bir şey. Tanıdık birinin olma ihtimali var mı dersen bence var. Hani sırf bir rekabet uğruna, motivasyonunu bozmak için. Bunlar olur mesela. Sen şu işi çok kötü yap. Sen yapma kardeşim bu işi. Hani böyle bir rakip firmadan falan filan biraz demoralize etmek amacıyla yapılmış bir suikast girişimi olabilir mi? Bunlar da insanın aklına gelmiyor değil.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: abartma.
1: Oğuzhan Koç, Yaradan'a Yalvartma radyonuzdaydı. Esasında 90'ların şarkılarından bir tanesidir bu efendim. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Aylin Yeşilova radyonuzda, Karma.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

0: iddialı sözler. Yine böyle ses geriye doğru çekilerek söylenmiş bir Gülşen şarkısı. Gülşen'in artık mod, çizgi bu şekilde. Bunun önüne geçemiyoruz. Geçersek de zaten biz şaşırırız muhtemelen, çünkü bu duruma alıştık. Yani eski Gülşen'e şöyle bir bakın, ilk albümler falan şey gibiydi hani. Pijamalı kız zaten, öyle bir ünvanı vardı biliyorsunuz. Sonra o pijamayı değiştirdi. Değiştirdi değiştireli. Çok farklı boyutlara geldi. Efendim bakınız, internetten 2100'den fazla kez, 2100'den fazla kez manga sipariş eden, ardından iptal eden kadın tutuklanmış Japonya'da. Bir insan neden bunu yapar? 2100'den fazla bir sipariş, herhangi bir siparişte bulunuyorsun yani. Sipariş ediyorsun, iptal ediyorsun. Sipariş ediyorsun, iptal ediyorsun. Şimdi zaman zaman internet alışverişlerinde bu olabiliyor. Bir ürünü sepete alıyorsun, atıyorsun mesela. Hani aradığın bir şey diyelim. Ondan sonra onu bir şekilde hani satın alıyorsun. Sonra diyorsun ki biraz da böyle yüksek bir rakamlıysa özellikle, ya bu lazım mıydı, değil miydi derken mesela kargolamaya falan geçmeden iptal edebiliyorsun. Bunu zaman zaman yaşayabiliyoruz. Fakat bu öyle bir şey değil bu. Japonya'da çizgi roman yayıncısı manga, şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde 2100'den fazla kez ürün sipariş verip sonra bu siparişleri iptal eden bir kadın, ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Artık şeyler de yeter abi demiş. Yani sürekli sepete giriyor çıkıyor, sepete giriyor çıkıyor. Ödeme kısmını hallediyorsun peki o sırada? Yani sadece şeyden mi? Tokyo Metropol Polis Departmanı'nın açıklamasına göre bir restoran çalışanı olan Yoshida Mayu aleyhinde ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engelleme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Yoshida'nın çizgi roman yani manga yayıncısı şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde, bak, bir yıl içerisinde 2100'den fazla kez Naruto gibi çizgi roman ürünleri sipariş edip ödemelerini yapmadan defalarca bunları iptal ettiği ileri sürdü. Ama canım ödemeyi yapmamış, ama sen de sepete atmış, sepeti boş atmış yani. Veya en son işte ödeme kısmına geldiği zaman iptal etmiş. Burada site zaten manuel bir şey yapmıyorsun ki, otomatik gidiyor. Yoshida'nın siparişleri vermek için 238 farklı hesap kullandı. Tabii bu kadının ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Baya baya ciddi belli yani, sağlık problemleri var. Normal bir insan bunu yapmaz. 238 farklı hesaba kullanıyor. Son ödeme tarihine kadar ödemeleri bekleterek otomatik iptale düşürdüğü ve kapıda ödeme seçeneğini tıkladıktan sonra paketleri kabul etmeyi reddettiği iddia edildi. Oradan bildiğin takılı eğleniyor yani o. Ulusal basında siparişi verilerek iptal edilen ürünlerin toplam değerinin 4.3 milyar yeni, yani 27.2 milyon doları aştığı kaydedildi abi. Tabii orada ürünle bağlamış oluyor. Biz hani sadece şey diye düşündük ilk başta, hani sepeti atıyor, sepeti boşaltıyor. Değil. Baya baya son güne kadar bekliyor ürün sepette işte. O sırada başkaları almak isterse alamıyor mesela bundan dolayı. 32 yaşındaki Yoshida polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etti. Eylemlerinin günlük hayatında biriken stresten kaynaklandığını bildiren Yoshida, genel olarak animeyi seviyorum. Ürünleri sipariş etmek arzularımı tatmin etme duygusu verdi ifadelerini kullandı. Şirket yaptığı açıklamada geçici stok tükenmesi, satış fırsatlarının kaybı ve teslimat şirketlerine yapılan ödemelerin aksaması dahil büyük miktarda mali kayıp yaşadığını bildirdi. Hay, kargolamaya kadar gidiyor mu iş yani? Şimdi bununla ilgili nerede? Kore'de galiba bir alışveriş sitesi kuruldu. Bir uygulama kuruldu daha doğrusu. Bütçeniz yetmiyorsa oradan alışveriş yapıyorsunuz. Çünkü neden? Sanal alışveriş. Bundan programı dinleyenler hatırlayacaktır. Bahsetmiştik. Bir uygulama, bunu indiriyorsun. Oraya hikayeden kredi kartı numarası giriyorsun. Ürünleri sepete ekliyorsun, orada gördüğün ürünleri. Ondan sonra alışverişi tamamlıyorsun, işte kredi kartı bilgisini girip, ama onlar tabii ki fake. Sonrasında ürün kargoya veriliyor. Fake tabii ki, yani öyle şey. Kargo takibi yapıyorsun. İşte 3 gün sonra neyse artık kargo kapına kadar geliyor, bildirim geliyor telefonla, ürününüz teslim edilmiştir diye. Sırf bu duyguyu yaşamak için. Hani ekonomik durumu yetmeyenler için. Ya kargo beklemek de ayrı bir heyecan verir insana. Ben severim mesela kargo bekleme konusunu. Hani özellikle böyle şey, hani isteyerek hani baya baya hevesle aldığım bir şeyse. Bir de kargo da gelmez. Yani genelde gelmez derken gelir de böyle şey, hep şunu merak ederim. Yani sabah mesela bu dağıtım noktasında aramızda kargocu olan varsa lütfen cevap verirse çok mutlu olacağım. Mesela arabaya yüklediniz kargoları. Oradan artık servislere başlıyorsunuz yani. Adreslere gidiyorsunuz. Abi ilk kime gidiyorsunuz siz ya? Bak, yemin ediyorum bunu çok merak ediyorum. Bak farklı adreslere kargo sipariş ettim. Yani ürün sipariş ettim farklı adreslere. Hadi mesela nedir? Benim ev belki şeyden dolayı işte istikamete göre gerilerde kalıyordur, ona göre. Hep böyle en sona kalıyor. Sonra mesela iş yerini, adresini veriyorum. Hadi orası da böyle diyelim. Sonra arkadaşım mesela adresini veriyorum falan filan. Abi hiçbirinde ilk bana gelmiyor ya. Hakikaten aramızda kurye arkadaş varsa, yazarsa çok mutlu olurum.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Samsun'da saldırıya uğrayan başpehlivan Serhat Elvan için Türkiye Güreşler Federasyonu'na sessiz kalmama çağrısı yaptı. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen yeni zam pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Benzin litre fiyatı 1,56 lira artacak, sürücüler daha yüksek ödeyecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilere yeni haklar getiren kanun teklifini oy birliğiyle kabul etti. Asgari ücretin altında aylık kalmayacak, bakıma muhtaç gazilere ödemeler artırılarak haklar güçlendirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu 15 maddelik planı reddederek Hamas tamamen silahsızlandırılmadan askeri çekilme olmayacağını duyurdu. İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor ve diplomasi devam ediyor. Afyon'da 77 yaşındaki Esye oğluyla telefonda tartıştıktan sonra ev önüne giden iki genci av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardı. Esye ile oğlu M.Y. gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı Anlaşması'nda son aşamaya geldiğini açıklayarak ABD'nin tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlere son vermesi koşullarını yerine getirmesini bekliyor. Bodrum'daki otelde havuz bakımı sırasında sızan gaz, havuz çevresindekileri zehirleyerek 15 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alınanların hayati tehlikesi bulunmuyor. Spor. Bursa Spor, lig haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İhan Aço ve Lincoln Henrique golleri kaydetti. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmaları için İstanbul'a geldiğini açıkladı. Bonservis pazarlıkları Real Betis'le olumlu sonuçlanmadı. U18 Handbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ'a 28-26 yenilerek 20 yıl sonra katıldığı organizasyonu 24. sırada tamamladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 73 kuruştan, gram altınsa 6690, 4 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşırken hafif yağmur yağabilir. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. Sıcaklık en yüksek 28 derece olacak. Yozgat'ta az bulutlu ve açık hava hakim olurken hafif yağmur etkili olabilir ve en yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Bakınız, bir dolandırıcılık haberi. Eskişehir'de pet taksi tuzağı denmiş. Pet taksi tuzağı, veteriner hekimin fotoğraflarını kullanıp para topladılar. Her türlü şekilde dolandırıcılık oluyor ya. Hani şey, skala çok geniş gerçekten. Efendim, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde veteriner kliniği bulunan veteriner hekim Mustafa Sayın, son zamanlarda kendisini arayan mağdur vatandaşların artması üzerine harekete geçti. Karabük üzerinden cins hayvanları ücretsiz sahiplendirme vaadiyle ilan veren ve pet taksi adı verilen nakliye masrafı bahanesiyle insanlardan para talep eden dolandırıcıların kendi fotoğraflarını kullandığını fark eden Sayın, mağdurların 3.000 liradan 14 bin liraya kadar dolandırıldığını iddia etti. Yani yine çok da kötü dolandırılmamışlar yani. Ne rakamlar duyuyoruz biz. Şüphelilerin aynı yöntem ve farklı veteriner fotoğraflarıyla kandırıldığı öne sürüldü denmiş. Nasıl oluyor ki bu? Dolandırıcıları müşteri gibi arayan Mustafa Sayın ilk olarak sahiplendirme şartlarını sordu. Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz diyen Sayın'a pişkin bir şekilde, maalesef o kadar çok var ki abi, lanet olsun yemin ediyorum. Sadece millet dolandırıldığı için değil, bizim bu uğraşımız için çok üzülüyorum demesi şaşırttı. Üzülmüş adam. Dolandırıcı, yani ne diyecek şimdi, dolandırıcıdan ne bekliyorsunuz yani, şey mi diyecek? Mustafa Bey, korkmayın, biz fazla dolandırmıyoruz. Yani dolandırıcılar arasındaki en ahlaklı olan biziz bak. Tamamıyla masrafları karşılıyoruz. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında dolandırıcının WhatsApp profilindeki fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen Mustafa Sayın'a, fotoğraftaki siz değilsiniz, mümkün değil abi dedi. Abi kusura, biz özellikle baktık ya. Aldığı cevap karşısında şaşıran veteriner, yani hocam fotoğrafıma bari sahip çıkma, bir zahmet yani diye konuştu. Rahatlığını koruyan dolandırıcı, madem fotoğraf senin fotoğrafın, neden benimle 10 dakikadır konuşuyorsun? Anlarım, tamam değiştireceğim diyerek yanıt verdi. Trip atmış bir de. Tamam ya, tamam, istemiyorsan değiştiririz var ama fotoğraf mı yok ya? Sizde de bir hava bir hava yani. Ne var şuraya yani fotoğrafınızı koyduysak? İhtiyaç vardı o yüzden yani. Anladım, tamam değiştireceğim diyerek yanıt verdi. Konuyla alakalı tecrübeli veteriner hekim Mustafa Sayın, ben veteriner hekim Mustafa. Eskişehir'de bir veteriner kliniği işletiyorum. Yaklaşık 2 haftadır kendi kliniğimde kullandığım, Instagram'da kullandığım resmimi ya da sosyal medyada olan resimlerimi ve ismimi kullanarak insanlara ücretsiz hayvan sahiplendireceğiz vaadiyle dolandırıcılık yapıyorlar. Bunun hakkında size ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. 2 hafta önce başımıza gelen olayda hasta sahiplerinden bir tanesi biz köpek sahiplendiriyoruz diyen ilan sayfasında görüyor. Gördüğü ilan sayfasını arıyor ve ilan sahibi diyor ki ben köpeği ücretsiz sahiplendiriyorum ama biz kendimiz klimalı güzel bir arabayla size yönlendirmek istiyoruz. Hatta beni rahat gitsin hayvancık. Bunun da belli bir ücreti var, bu ücreti karşılarsanız köpeği evinize kadar bırakacağız diyerek vaatte bulunuyorlar dedi. Köpeği bırakıyorlar mı peki? Mağdurları uyaran da Sayın şöyle devam ediyor. Bu maalesef dolandırıcıların böyle farklı farklı köpekleri, ırkları Instagram'dan paylaşarak denedikleri bir yöntem. Sonra köpeği almak için parayı gönderen aile köpeğin gelmediğini fark edince resimlerden tarayarak bize ulaşıyor. Her seferinde bize tekrar tekrar ulaşıyorlar. Biz kendi resmimizin kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Fakat bu sayı artık bununla alakalı bir bilgilendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mağdur sayıları bayağı fazla demiş. Arkadaş, barınaklardan sahiplenin diyelim bari. Yani orada sahiplenirken bile, bir hayvanı sahiplenirken bile çünkü ırk ayrımı yapıldığında ben onda da çok

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
3: Kimliğinizi alabilir miyiz?
2: Tabii.
3: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
4: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
2: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
5: İşlem başarılı.
6: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz,

0: ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Paris. Bendeniz eski bir Bendeniz şarkısının yeni bir versiyonuydu. Neler olacak radyonuzdaydı. Ve efendim bugün de kitap vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve yine burada Namit'in Ay Muhabbetli buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Ben seni...
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, "İran'la sadece yarım müzakere halindeyiz. İran'ın yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz." ifadelerini kullandı. Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
2: Spor.
1: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz." dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken, Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

Yepyeni hafta, güzel bir pazartesi başladı bile. Biz de pazartesiyi daha çekilebilir hale, daha keyifli hale getirmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılar, günün güzel haberleri yine bu pazartesi renk katacak. Siz de radyonuzun sesini açıp bize eşlik ederseniz bugünün hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Play Store'da

0: Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
2: Çok güzel, evet, onu ben
1: çünkü
2: de
1: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben kalmış, doğrulama tamam. koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
0: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi
0: İşlem
2: yükleniyor.
0: Bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
2: bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir
3: bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Mevsim yaz olunca tabii yeni albüm, yeni şarkı haberleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Semih Cenk cephesinden güzel haberler gelirken Gülşen cephesinde de yeni şarkı haberleri var duymayanlar varsa. Söz ve müziğinde Gülşen imzası olan, düzenlemesi ve prodüktörlüğü ise Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıkıyor. Gülşen yine karşımıza yüksek temposuyla, özgürlükçü sözleriyle ve yazı ayak uyduracak ritmiyle yepyeni Gülşen şarkısı İtaat Yok paylaşıldı. Haberiniz olsun. Barcelona ve İstanbul hattında kaydedilen bu güçlü prodüksiyon Batı ve Doğu sentezinde uluslararası bir soundla sunuyor bizi. Türk popunun star ismi Edis'li, modern tarzın başarılı temsilcisi Rain Man'di. Ozan Çolakoğlu'yla vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. Yeni şarkı İtaat Yok, 2026 yazı bitmeden gelen en yeni yazdıklardan, duyduk duymadık demeyin. Biz Gülşen'i çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla dinleyelim.

Yaz gelmeden yazı müjdeleyen Dağlıyorum Olaysız da Mabel Matiz konuğumuzdu. Yine bu yaz bizi hit şarkıya doyuran müzik dünyasının en çalışkan ismi Mabel Matiz. Yazın yepyeni şarkısıyla tekrar karşımızda, yarın itibariyle olacak, haberiniz olsun. Yeni şarkının çıkış tarihini 11 Ağustos olarak duyurmuş. Dağlıyorum Olaysız'la kalbimizi çaldı bu sene. Sonra Umrum Dışı'yla bu yaz yine bizi coşturmayı başardı. Şimdi de Halleylim şarkısı 11 Ağustos itibariyle paylaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Mabel Matiz yepyeni şarkısıyla yine yazın en sevilenler arasına girmeye aday gibi gözüküyor. En sevdiğimiz Mabel Matiz şarkılarında hayatın ritminde dinliyoruz. Dağlıyorum Olaysız'la geride kalırken Mabel Matiz, Gökhan Özen'le devam edeceğiz. İyi müziğe güzel bir hafta. Yeni bir pazartesi, yepyeni müzik haberleri ve çok daha fazlası hayatın ritmiyle devam ediyoruz.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi hava çok sıcak diye şikayet ediyoruz çoğunlukla. E normal, Ağustos ayındayız. Temmuz, Ağustos sıcak olacak tabii ki. Biz yaz gelsin diye bekleyen insanlarız. Yazın tadını çıkartacağız ama arada da şikayet ediyoruz. İnsanoğlu ne de olsa tabiri caizse nankör. Ne varsa elinde olmayanı istiyor. Peki sıcaklardan şikayet ediyorsanız, gece uyuyamıyorum diyorsanız en önemlisi, birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Hepimizin bildiği şeyler aslında ama böyle bir başkası söyleyince sanki yapma gereksinimi duyacağız. Bu yüzden bir kez daha hatırlatacağım. Bol bol su için. Buz banyosundan kaçının, çünkü vücudunuzu ne kadar soğuk suyla ıslatırsanız, ne kadar soğuk duş alırsanız, vücut dengeleyebilmek için sıcaklığı daha fazla ısıtacak kendini. Dolayısıyla terleyeceksiniz. Vücut sıcaklığında olsun duşunuz. Havalandırma önemli. Biraz daha aşağılarda olmak önemli. Mesela yer yatakları eskiden bence daha kaliteli uyku uyumamızı sağlıyordu. Eğer uyuyamıyorsanız bir yer yatağında deneyebilirsiniz uyumayı. Yere daha yakın olduğunuzda, alçakta olduğunuzda sıcak havanın yüksekte olduğunu fark edeceksiniz. Bol ve hafif giyinmenin, egzersizi daha erken yapmanın da önemli olduğunu hatırlatayım. Zira uyumak, uyanmak için en önemli koşul. Uykunuzu aldıysanız geç kalmayın, güne başlayın.

Son dönemde zayıflama iğneleri çok popüler olmaya başladı. Yani bilmiyorum, düşünür müyüm? Açıkçası hepimiz aynı kapıya çıkıyoruz. Az yersen yediklerinden kısar, kalori açığı oluşturur. Biraz da spor yaparsan kilo verirsin. Ama işte o duygusal açlığı bastırmak lazım. Mesela bendeki o tatlı isteğini nasıl geçireceğim? Bunların da yöntemleri var. Fakat bence o yöntem zayıflama iğneleri ya da zayıflama ilaçları değil kesinlikle. Yemeği azaltacaksınız. Biraz iradenize sahip çıkacaksınız. Biraz da kalori açığı oluşturduktan sonra hareket edeceksiniz. Anlatınca bu kadar kolay yapması ama uygulamaya gelince pek uygulayamıyoruz. Fakat size bir haber söyleyeceğim. Özellikle ilaçlarla verdiğiniz kiloları beynimiz geri almaya programlıyor kendini. Yani kilo verdim diye sevinebilirsiniz. Hevesinizi kırmak istemiyorum eğer ilaçla kilo verdiyseniz. Fakat yapılan yeni araştırmalar bu popüler zayıflama ilaçlarını bıraktıktan sonra kiloların hızla geri alındığını ortaya çıkartmış. Aynı kapıya çıkıyoruz hepimiz. Az yiyeceğiz, hareket edeceğiz. Hanımlar, beyler, bu kadar kolay aslında.

0: Reklam. Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

sabah güneşi. Yani bana sorarsanız eğer güneşin en güzel hali ya gün batarken ya da gün doğarken karşımıza çıkıyor. Öğle saatlerinde tepedeyken güneş evet bizim için çok faydalı ama günü doğarken izlemek ya da güneşi batarken izlemek ayrı bir keyif veriyor. Tabii sadece keyif vermiyor. Uzmanlar uyku sağlığının en önemli bileşenlerinden birinin sabah güneşi olduğunu söylüyorlar. Sabahları dinç uyanmanın en etkili yollarından biri sabah güneşine maruz kalmak. Uyku uzmanlarına göre uyandıktan hemen sonra alınan doğal sabah ışığı vücudun biyolojik saatini baştan yazıyor, uyku sağlığını da iyileştiriyor. Hadi deneyelim. Bu yaz günlerinde, bu güzel yaz günlerinde gün erkenden aydınlanırken güneşin ilk ışıklarıyla güne başlamayı deneyelim. Böylece gece daha erken uykunuz gelecek.

beri hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri hepsi

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Samsun'da saldırıya uğrayan başpehlivan Serhat Elvan için Türkiye Güreşler Federasyonu'na sessiz kalmama çağrısı yaptı. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen yeni zam pazartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Benzin litre fiyatı 1,56 lira artacak, sürücüler daha yüksek ödeyecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilere yeni haklar getiren kanun teklifini oy birliğiyle kabul etti. Asgari ücretin altında aylık kalmayacak, bakıma muhtaç gazilere ödemeler artırılarak haklar güçlendirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu 15 maddelik planı reddederek Hamas tamamen silahsızlandırılmadan askeri çekilme olmayacağını duyurdu. İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor ve diplomasi devam ediyor. Afyon'da 77 yaşındaki Esye oğluyla telefonda tartıştıktan sonra ev önüne giden iki genci av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardı Esye. İle oğlu M.Y. gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı Anlaşması'nda son aşamaya geldiğini açıklayarak, ABD'nin tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlere son vermesi koşullarını yerine getirmesini bekliyor. Bodrum'daki otelde havuz bakımı sırasında sızan gaz, havuz çevresindekileri zehirleyerek 15 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alınanların hayati tehlikesi bulunmuyor. Spor. Bursa Spor, lig haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Iheanacho ve Lincoln Henrique golleri kaydetti. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmaları için İstanbul'a geldiğini açıkladı. Bonservis pazarlıkları Real Betis'le olumlu sonuçlanmadı. U18 Handbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ'a 28-26 yenilerek 20 yıl sonra katıldığı organizasyonu 24. sırada tamamladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 73 kuruştan, gram altınsa 6690, 4 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşırken hafif yağmur yağabilir. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. Sıcaklık en yüksek 28 derece olacak. Yozgat'ta az bulutlu ve açık hava hakim olurken hafif yağmur etkili olabilir ve en yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

İnsanoğlunun dünyaya verdiği en büyük zararlardan bir tanesi plastik bana sorarsanız. Kullanım kolaylığı sunduğunu söyleseler de maalesef plastikler dünyayı en çok kirleten etkenler arasında. Fakat Cambridge'de geliştirilen bir panelle boş pet şişeyi artık yakıta çeviriyorlarmış. Üstelik bu sistem tek bir şeye ihtiyaç duyuyor, o da bedava. Tabii ki güneş ışığı, elektrik tesisatı, herhangi bir pahalı tesis ya da fabrika ısısı gerektirmeden Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen bu panel güneş ışığıyla şişeleri, plastikleri parçalıyor, geriye temiz bir yakıt kalıyor. Dolayısıyla artık bundan böyle insanoğlunun kendi eliyle kirlettiği dünyada çöp olarak kalmayacak. Plastik şişeler bir yakıt olarak kullanılmaya devam edecek.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12.

Şüphesiz ki insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için doğaya ihtiyacı var. Fakat doğanın insana ihtiyacı var mı? Yok. İşte bu yüzden doğaya fazlasıyla zarar veriyor insanoğlu, kıymetini bilmiyor. Yeni bir araştırma doğadaki seslerin iyileştirici gücünü ortaya çıkartmış. Yağmur sesi, kuş sesi, ağaçların hışırtısı, yani doğadaki sesler stresi azaltıp zihinsel dinginlik sağlayarak modern hayatın hızına karşı doğal bir terapi de sunuyor. Modern hayatın hızını ortaya çıkartan da insanoğlu, modern hayatı ortaya çıkartan da insanoğlu. Dolayısıyla doğaya gerçekten ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız ki ihtiyacımız olan şeylere hiç değilse daha iyi davranalım diye.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Nova'da AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi yeni bir hafta başladı. Bugün günlerden pazartesi. Büyük bir ihtimalle işten eve gittikten sonra bir yoğun stres duyacaksınız, hissedeceksiniz ama o stresi azaltmak da önemli. Çünkü stres altındaki vücut hastalıklara daha hızlı yakalanıyor, bağışıklığı düşüyor. Peki stresten uzaklaşabilmek için ne yapmak gerekiyor? Günde bir 5-10 dakikanızı ayırsanız yeter. Çok kolay aslında. Nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. Biliyorum, biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak istiyorum. Yavaş ve kontrollü nefes teknikleri parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Dolayısıyla kalp atış hızını ve stres düzeyini dengeliyor. Günde sadece 5 dakika ya da bilemediniz en fazla 10 dakikalık bu nefes egzersizleriyle zihinsel bir gevşeme yaşayacaksınız. Stresi kendinizden uzaklaştıracaksınız. Şöyle güzel bir fincan bitki çayı yudumlayabilirsiniz. Hafif tempoda bir yürüyüşte yapabilirsiniz. İş sonrasında stresten uzaklaşmak istiyorsanız bu önemli detaylar mutlaka hayatınızda olsun.

Şimdi malum okullar tatil, yaz dönemindeyiz. Tabii ki çocuklar gayet mutlu ve rahat. Özellikle uyku konusunda kimse onları sıkmıyor büyük ihtimalle. Geç yatıp geç kalkıyorlar. Ama işte uyku düzeninin yaz tatilinde ve dahi diğer günlerde de bozulmaması gerekiyor. Yani yaz tatilinin ya da tatilin gece sabahlara kadar oturmak anlamına gelmediğini herhalde öğrenecekler. Fakat yapılan araştırmalar özellikle ergenlerin yeterince uyumadığını ortaya çıkartmış. Yeni araştırma ergenlerin okul başarısının sosyal hayattaki uyku kalitesiyle eşdeğer olduğunu, dolayısıyla uyku, beslenme, egzersiz, ekran süresi gibi faktörlerin okul başarısındaki durumu fazlasıyla etkilediğini ortaya çıkartmışlar. Yani yaz tatilinde de siz uykunuzu almaya bakın, tatil deyip uykunuzdan olmayın sevgili gençler. Bu haber de size gelsin.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: seni konuşurum.
1: Yeni haftaya başlarken pazartesi gününde günün en güzel saatlerini hayatın ritmiyle paylaştık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor ama haftaya yeni başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Yarın da yine aynı saatlerde. Yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Saat 12'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı ve Almanya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 6 ilde devam eden denetimlerde 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin lira idari ceza uyguladı. 19 tesisin faaliyetleri durduruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi.
2: Spor.
1: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz," dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünlü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

De yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
4: İncir Ağacı
1: 5 numara.
5: Sen bana çevirdin gittin.
3: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
1: 4 numara.
5: Beni böyle.
3: Antaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Blok 3 son bir dans 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
3: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz umrum dışı haftanın 1 numarası.
4: Haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
7: Yandım bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
0: Maksimum müzik.
1: Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: tükenmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çağdaş Kurtgöz, Şaban Kaya'nın zincir market ve internet satış platformlarına düzenleme çağrısını destekleyerek küçük esnafın ağır ekonomik şartlarda korunması gerektiğini vurguladı. Niksar, MYO ve jandarma ekipleri Çamiçi Yaylası'nda orman yangınlarını önlemek için vatandaşlara iklim değişikliği, toprak koruma ve müdahale eğitimi vererek bilinçlendirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilere yeni haklar getiren kanun teklifini oy birliğiyle kabul etti. Asgari ücretin altında aylık kalmayacak, bakıma muhtaç gazilere ödemeler artırılarak haklar güçlendirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu 15 maddelik planı reddederek Hamas tamamen silahsızlandırılmadan askeri çekilme olmayacağını duyurdu. İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor ve diplomasi devam ediyor. Afyon'da 77 yaşındaki Esye oğluyla telefonda tartıştıktan sonra ev önüne giden iki genci av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardı Esye. İle oğlu M.Y. gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğaz Anlaşması'nda son aşamaya geldiğini açıklayarak, ABD'nin tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlere son vermesi koşullarını yerine getirmesini bekliyor. Bodrum'daki otelde havuz bakımı sırasında sızan gaz, havuz çevresindekileri zehirleyerek 15 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alınanların hayati tehlikesi bulunmuyor. Spor. Bursa Spor, lig haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Iheanacho ve Lincoln Henrique golleri kaydetti. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmaları için İstanbul'a geldiğini açıkladı. Bonservis pazarlıkları Real Betis'le olumlu sonuçlanmadı. U18 Handbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ'a 28-26 yenilerek 20 yıl sonra katıldığı organizasyonu 24. sırada tamamladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 73 kuruştan, gram altınsa 6690, 4 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek. Sıcaklık en yüksek 27 derece. Yozgat'ta da yarın güneşli hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stoker'ı resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stoker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaldığı otelde saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'ye örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık tarafından geliştirilen sosyal risk haritalarına ilişkin elde ettiğimiz verileri analiz ederek sosyal risk taşıyan haneleri belirliyoruz. Sorunlar derinleşmeden nokta atışı destekler sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2: Spor.
1: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, güzel bir sezon temenni ettiklerini belirterek, "Niyetimiz güzel bir futbol izlettirmek şehrimize ve taraftarımıza. İnşallah yarışmacı bir takım oluruz diye ümit ediyoruz," dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna katması bölge turizmini hareketlendirdi. Mısırlı futbolcunun dünya çapındaki ünü kentin tanınırlığını zirveye taşırken Kahire ve Tahran'dan başlayan seferlerle bölge ekonomisinde yeni bir dönem başladı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bu yıl 24.sü düzenlenen geleneksel Yayladağ Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.658 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 69 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 64 lira 42 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar 21 sent, bir bitcoin 65.085 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Parkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çağdaş Kurtgöz, Şaban Kaya'nın zincir market ve internet satış platformlarına düzenleme çağrısını destekleyerek küçük esnafın ağır ekonomik şartlarda korunması gerektiğini vurguladı. Niksar, MYO ve jandarma ekipleri Çamiçi Yaylası'nda orman yangınlarını önlemek için vatandaşlara iklim değişikliği, toprak koruma ve müdahale eğitimi vererek bilinçlendirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilere yeni haklar getiren kanun teklifini oy birliğiyle kabul etti. Asgari ücretin altında aylık kalmayacak, bakıma muhtaç gazilere ödemeler artırılarak haklar güçlendirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu 15 maddelik planı reddederek Hamas tamamen silahsızlandırılmadan askeri çekilme olmayacağını duyurdu. İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor ve diplomasi devam ediyor. Afyon'da 77 yaşındaki Esye oğluyla telefonda tartıştıktan sonra ev önüne giden iki genci av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardı. Esye ile oğlu M.Y. gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı Anlaşması'nda son aşamaya geldiğini açıklayarak, ABD'nin tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlere son vermesi koşullarını yerine getirmesini bekliyor. Bodrum'daki otelde havuz bakımı sırasında sızan gaz, havuz çevresindekileri zehirleyerek 15 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alınanların hayati tehlikesi bulunmuyor.
1: Spor.
2: Bursa Spor, lig haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Iheanacho ve Lincoln Henrique golleri kaydetti. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmaları için İstanbul'a geldiğini açıkladı. Bonservis pazarlıkları Real Betis'le olumlu sonuçlanmadı. U18 Handbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ'a 28-26 yenilerek 20 yıl sonra katıldığı organizasyonu 24. sırada tamamladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 73 kuruştan, gram altınsa 6690, 4 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek. Sıcaklık en yüksek 27 derece. Yozgat'ta da yarın güneşli hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Sakin ol.
1: Reklam.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu Lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 030 35 90 60. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 90 60. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve

0: Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: yaşayacaksa sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
7: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Negno Bahçe, yazın coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçe ve balkon mobilyası alın.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Metro'da yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim günün en güzel dakikalarındayız ve günün en güzel dakikalarında umarım keyifler yerindedir, umarım gün güzel geçiyordur ve bizler de günü güzelleştirmek adına en güzel sanat müziği örnekleriyle devam ediyoruz. Yeşim Salkım'ın seslendirdiği güzel bir eseri paylaşıyoruz.

sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz bir radyo programında Şarkılar Bizi Söyler programında devam ediyoruz. Güzel bir rast eser paylaşacağız. Avni Anıl bestelerinden bir tanesidir. Bahadır Özüşen seslendirecek bu güzel eserimizi.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

0: yaralanı sevdim.
1: Sevgili dostlarımız Zekai Tunca bestelerinden bir tanesidir. Bekir Ünlüater yorumundan paylaştık. Aşka merakı Mezel'den bizlerle beraber oldu ve programımız Muazzez Ersoy yorumundan güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişten günümüze sanat müziği eserlerimizin en özel örneklerini sizlerle buluşturuyoruz ve güzel bir müzik demeti sunmaya çalışıyoruz. Bu müzik demetinin içerisine bir Ahmet Cemal şarkısı yerleştirelim dilerseniz. Ayrılsak da beraberiz diyecek sanatçımız.

Efendim tadımlık da olsa sanat müziğimizin en güzel örneklerini bugün de sizlerle bir araya getirmeye çalıştık. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. Huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Günlerde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
4: Hiçbir zaman affetmek

yar. Saçlarıma yaz baharda karlar yağdı,